Yonga banga jonyo ma yombele kulunga la bulu. Yamariyo ma yeli jo ma wele.